0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.

0: Birinci Radyo, Jaŋılıktar, Tüz Efirler, Mayekter, El Ünü, Mahalle Okuyalar, Koomduk Pikir, Ugarmandar menen Baylanış, Strojo, Gerekli Malumatlar jana Talkuular, Bizdin Tolkunda, Birinci Radyo, Ikçam jana Tak Malumat.
1: Futbol boyunca Dünya Çempionatın kürsütünün resmi demirçisi M-Bank.